Uyabona ke thina ke sesiyahamba ke manje ngoba ihora lesivumelana 12 o'clock siyakhuleka nawo bonke abantwana bakaNkulunkulu sikhula nebandla likaNkulunkulu uyasazi isikolo sakho uyakwazi ukufisayo uNkulunkulu uyakwazi ukufisa inhliziyo yakho ngo 12 o'clock siyomtshela uNkulunkulu uyamtshela ukuthi ufisa akwenzeleni namhlanje tshela uNkulunkulu ukuthi ufisa akwenzeleni namhlanje tshela uNkulunkulu ukuthi ke kukho konke uyamcela uyamncusa ukuthi ahambe nawe uhambe lakho sizotshela uNkulunkulu lokho ke ku 0604807164 ake usho ke sesiyahamba ke manje mzalwane siyahamba mhlawumbe la kukhona umlayezo ofisa ukuthi ke kulokhu ubaphewa sekuyalizile kokuyiqhatsha ngokuba uziyoni mhlambe nawe uyafisa ukuthi cha bazalwane masibambele sobe simzwile uNkulunkulu 0604807164.